0: 他特别酷，那时候来之前没有想过，就想的就觉得练一练去带一带就行了，想的很简单。来了以后才感觉到，这是一个真正男子汉感的专业。
1: Bu kız başka kesip kokşamaydı. Mesleğe ufusul kesipi, başka mesleğe lençör, peçör dediğinde ben de çoğu oka vakti de boynum kalkarlar, buna meşgisel iş buldu. Ma bizimki, ma bu kızınki kesipi bu kız, küçük edin tartıp kanıgı sındırıp.
0: Yani 2年以后才有比赛机会。2007年在喀什地区的比赛，我打38公斤，也是赢了两场冠军了，就这样开始。2008年我去新疆队的时候也是最小的，然后我给家人打电话就说我训练特别酷，我现在真的想回去回家。我就那样说的时候，我妈给我说，做专业就是很难，要是你坚持下去的话一定会成功的，所以我要珍惜这个专业，酷的话也走下去，就这样想的。

0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tabi tuz üzüm mü ne?
2: Üzüm
1: mü? Üç tüp üzüm kestim yiyiz. Üç tüp üzümden bir yüz tal tutar pitem de o.
2: Ne çimen tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar, yasakandın o çaplın tutar da onun hesabı olasıyız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp attı bu.
2: Koydu benim ağır, ağır.
1: Bir yıl bir yüz tal tutar yasakandın kestiyiz.